taktik çekince havayı, şıbak yedince kaşayı, hori binince ve dünyayı, İsa sevran betenayı. Haver delal, haver delal, tasa sipi, ava zelal, tet gobuko, midgo halal. تاق تاق چكين جهوائي